0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Müslümanlar umreden dönüyorlar. Hayatlarının en içli, en deruni huzurunu yaşıyorlar. Kabe'yi tavaf ederken, Safa Merve arasında saylarını yaparken, Kabe'nin ikliminde namazlarını kılarken bir hakikati derinden anlıyorlardı. İnsan Rabbi Rahim'ini anlamak için yaratılmıştı. İnsan varoluşun sırrı olan Rahman Rahim'le sağlıklı bir iletişim kurmak için yaratılmıştı. İnsan güzel bir mümin olmak, güzel bir kul olmak için yaratılmıştı. İnsan hayatı ve ölümü Allah için yaşamak adına yaratılmıştı. Kabe'de yoğunluklu ibadet ikliminde mümin kalpler bu hakikati, bu manayı derinden derine terennüm ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas bir teklif sunuyor ve ısrar ediyordu. Baldızıyla evlenmesini istiyordu. Hazreti Meymune annemizle evlenmesini teklif ediyordu. Hazreti Meymune annemiz 40 yaşlarındaydı. 8 kız kardeştiler. Her biri Mekke'nin ileri gelenleriyle evliydi. Hazreti Abbas Efendimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin Hazreti Meymune ile evlenirse Mekke'nin ileri gelenleriyle doğal ve güçlü bir bağ kurmuş olacaktı. O toplumda bu bağlar son derece önemliydi, etkindi. Peygamber Efendimiz teklifi kabul ediyor ve bir düğün yemeği verilmesini istiyordu. Düğün yemeğinde Mekke'nin ileri gelenleri özellikle davet ediliyordu. Maksat onlarla konuşabilmekti. Kalplerdeki düşmanlığı belli boyutlarda izale edebilmekti. Ama davet sonuç vermiyordu. Mekke öncüleri daveti kabul etmiyorlardı. Sonuç böyle de olsa bu evlilik gönüllerde olumlu bir tesir oluşturuyordu. Umre ibadeti bitiyor ve kervan Medine'ye dönüyordu. Müminler İslam'ın en büyük nimet olduğunu daha derinden kavuruyorlardı. Evet, en büyük nimet İslam'dı. Allah'ın kuluna lütfettiği en büyük nimetti. Kul varlıklar alemine nasıl bakacaktı? Hayatı nasıl değerlendirecekti? Hayatın anlamı neydi? Ölüm ve ölüm sonrası neydi? Neler olacaktı? Hepsinden önemlisi, hepsinin üstünde Rahman-ı Rahim'i doğru tanımasıydı, doğru anlamasıydı. İslam hayatı, ölümü ve ölüm ötesini aydınlatan bir nurdu. Müminler Medine'de bir ahenk ve huzur içindeydiler. Ama acı bir olay yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ etmeler için 50 kişilik bir heyeti Süleym kabilesine gönderiyordu. Anlaşılmaz bir gariplik oldu. Mümin heyetin içerisinden biri Süleym kabilesine bir haber gönderiyordu. Haber, Müslümanların Süleym kabilesine saldıracakları şeklindeydi. Süleym kabilesi hemen hazırlıklar yapıyor, silahlarını kuşanıyor, siperlere giriyor ve müminleri kolluyorlardı. Müslümanlarsa olup bitenlerden haberi yoktu. Süleym kabilesine iyice yaklaşınca etrafları sarılıyor ve hücuma uğruyorlardı. Müslüman heyetin başkanı Hazreti İbn-i Ebül Avc'a bütün gücüyle bağırıyordu. Savaşmak için gelmediklerini, bir yanlış durumun olduğunu haykırıyordu. Ama kılıçların seslerinden bu ses duyulmuyordu. Ve Müslümanların büyük çoğunluğu şehit ediliyordu. Bu olay Müslümanlar için derin hüzünlere neden olmuştu. Hiç beklenmedik ama son derece acı bir olay yaşıyorlardı. Bu olayın arkasından yine acı bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ediyordu. Hazreti Zeynep annemiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkelilerin saldırısına uğruyor ve devesinden düşüyordu. Bu düşüşte ciddi boyutlarda yaralanıyor ve yarası bir türlü iyileşmiyordu. Peygamber Efendimiz iki kızını toprağa vermişti. Hazreti Rukiye'sini ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ünü radıyallahu anhüme. Onun kalbinde evlatlarının hüzün rüzgarları vardı. Şimdi Hazreti Zeynep annemiz ebedi aleme yürüyordu, göç ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaralı kalbi bir kez daha acılarla kuşatılıyordu. Peygamber Efendimizin kalbinde ılgıt ılgıt hüzün rüzgarları eserdi. Belli zamanlarda Cennetül Baki mezarlığına giderdi. Ciğerparelerinin mezarları başında oturur, hüzünlenir, dualar dualar ederdi. Yakınlarına ve bütün mezar sakinlerine Rabbi Rahim'in rahmetiyle muamele etmesi için dualar ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamları, sözleri kısa ve özlü olurdu. Büyük manaları kısa bir cümleyle, en özlü ifadelerle ortaya koyardı. Ne zaman mezarlara uğrasa, ne zaman mezar ziyaretinde bulunsa, ey mezar sakinleri, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Siz bizden önce gittiniz, biz de arkanızdan geliyoruz. Allah sizleri ve bizleri merhametiyle yargılasın diye dua ederlerdi. Şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Mekke'nin öncüleri Medine'ye yöneliyorlardı. Peygamber iklimine geliyorlardı. Mekke'nin yaşlı öncüleri büyük ölçüde Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Mekke'nin yönetimi genç kuşağa geçiyordu. Yönetimi üstlenen genç kuşağın arasında Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha, İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye vardı. Bunlar kendilerini belli bir kulvarda bulmuşlardı. Atalarının izinde olan bir kulvarda bulmuşlardı. Babaları toplumun öncü insanlarıydı, etkin insanlardı. Toplumun lokomotifi insanlardı. Haliyle evlatları bu yolun yolcusu oluyorlardı. Babaları azgın bir düşmanlık yapıyordu. Allah'ın Resulüne amansız düşman kesilmişlerdi. Bütün imkanlarını, tüm güçlerini İslam'a karşı kullanıyorlardı. Bunlar Bedir Savaşı'nda ölüyorlardı. Şimdi onların yerinde oğulları vardı. Aynı yolun yolcusuydular. Benzer düşmanlığı sürdürüyorlardı. Şunu kendilerine hiçbir zaman sormuyorlardı: gittiğimiz yol doğru muydu? Bu düşmanlık neyin nesiydi? Hiçbir zaman bir muhasebe yapmıyorlardı. Kendilerini, düşüncelerini, yaşam tarzlarını sorgulamıyorlardı. Amr bin As Müslüman olduktan sonra şöyle diyecekti: biz yaşlı ve bize hakim bir nesille birlikte yaşıyorduk. Onlar babalarımız ve liderlerimizdi. Onlar bir yol tuttu, biz de onlara uyduk. Onlar Allah'ın Resulünü inkar ettiler, biz de inkar ettik. Onlar düşman oldular, biz de düşman olduk. Onlar ölüp gittikleri zaman yerlerini biz aldık. Hiçbir zaman yaptıklarımız üzerinde düşünmedik. Yapılması gereken bir şey vardı, biz de onu yapıyorduk. Bunun doğruluğunu ve yanlışlığını sorgulamıyorduk. Sadece babalarımızı taklit ediyorduk. Ancak Muhammed'in bir peygamber olduğu apaçık ortaya çıkınca, ona itaat etmekten başka çare kalmadığı anlaşılınca durumumuzu düşünmeye başladık. İşte o zaman gerçeği fark ettik. Mekke müşrik liderlerini düşünmeye sevk eden ana etkenlerden biri Hendek Savaşı'ydı. Hendek Savaşı 30 gün sürmüştü. Daha önceki savaşlar, Bedir, Uhud savaşları bir gün ancak sürmüştü. Ama Hendek uzun süren bir savaş olmuştu. Hendek Savaşı'nda Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir ordu olarak gelmişti. Medine'yi talan edeceklerdi. Evlerini başlarına yıkacaklardı. Müslümanları karınca gibi ezip geçeceklerdi. Ama öyle olmuyordu. Karşılarında az ama direnen bir toplum vardı. Az ama korkmayan bir toplum vardı. Az ama ileri boyutta disiplinli bir ordu vardı. Az ama ölüme seve seve gidebilen erler, yiğitler vardı. Hendek Savaşı günlerinde Müslümanları yakinen gözlemleme imkanı bulmuşlardı. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerini görmüşlerdi. Birbirlerine ilişkin yüksek duyarlılıklarına tanık olmuşlardı. Kalplerinin bütünleştiği bir toplum görmüşlerdi. İsteseler de istemeseler de bu asil hallerden belli boyutlarda etkilenmişlerdi. Bir de Hudeybiye olayını yaşamışlardı. Müslümanlar teçhizatsız gelmişlerdi. Buna rağmen Mekke'ye girmeye son derece kararlıydılar. Aslında bu ölüme bile bile gitmek gibiydi. Müminler bunun bilincindeydiler. Onların bir şuuru vardı. Onların bir şahsiyeti vardı. Onların bir tasavvuru vardı. Onların bir hayat tarzı vardı. Hak bildikleri Rabbani yolda onurla yürürlerdi. Eğilip bükülmezlerdi. İslam'ın esaslarını eğip bükmezlerdi. İslam'ın arı duru esaslarını halleriyle sözleriyle ortaya koyarlardı. Hudeybiye anlaşması ilk etapta müşriklerin lehine, müminlerin aleyhine gibi algılanıyordu ama çok geçmeden anlaşmanın Müslümanların lehine olduğu ortaya çıkıyordu. Gelinen nokta onları derin derin düşündürüyordu. Dün zerrece bir değeri olmayan siyahi bir köle, şimdi Kabe'nin üstünden tüm Mekkelilere ve bütün insanlığa özgürlüğü haykırıyordu. Mekke'nin öncüleri giderek eriyorlardı. Böyle giderse varlıkları kısa zamanda eriyip bitecekti. Bunu ilk fark eden Amr bin As oluyordu. Göz göre göre bitişe gidişlerini derinden anlıyordu. Buna tahammül edemiyor ve Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a gidiyordu. Amr bin As iyi bir tüccardı. Ticareti çok iyi bilirdi. Mekke'nin sözcüsü konumundaydı. İyi bir diplomattı. Muhakemesi keskin bir insandı. Müslümanların daima yükselişte olduğunu görüyordu. İki gün sonra Mekke'nin yönetimini de elde ederlerdi. Amr buna dayanamazdı. Habeşistan'da bir aile tanıdığı vardı. Orada ticaretle hayatını sürdürebilirdi. Bu düşüncelerle Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a yerleşiyordu. Habeşistan'da iken Resulullah'ın elçisi Amr bin Ümeyye'nin Necaşi'ye davet mektubu getirdiğini öğreniyor ve hemen devreye giriyordu. Kral Necaşi ile Amr bin As'ın güzel ilişkileri vardı. Elçiyi kraldan alıp öldürmek istiyordu. Müslümanlar onu yerinden yuvasından etmişlerdi. Öyle düşünüyordu Amr. Bunun intikamını alacaktı. Elçiyi Kral Necaşi'den isteyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kral çok keskin bir tavır ortaya koyuyordu. Allah'ın elçisinin elçisi öldürülür mü? Vallahi ona bir zarar verirsen seni asla sağ bırakmam. Bilesin ki o gerçek bir peygamberdir. Ben de ona tabi oldum. Gel sözümü dinle de sen de tabi ol. Çünkü o hak üzeredir. Onun karşısında hiç kimse duramaz. O herkese galip gelecektir. Musa'nın Firavun'a galip geldiği gibi diyordu. Amr derin bir krize giriyordu. İçinde büyük dalgalanmalar yaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

0: Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım, beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni men bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne? Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm, annem şimdi. torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.
1: Ben

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
0: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: 5:28 Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
1: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
0: Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

Bir sakiden içtim şarap, aştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 12. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لوط إن إبراهيم لحليم أواه

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

ikliminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

hali hazırda Fuzuli'li tevfik kılıp şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakk'a binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer? Sana karşı muhabbet

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında Sözler Mecmuası'ndan 13. sözün 2. makamı ve vaktimiz kalırsa ondan sonraki yine gençlere verilen bir ders var. Onu da okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde, öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz haps-ı münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve aleme nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenlerden. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe-i helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştahasını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsü münferedine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp o hapsi münferedi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşeti elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehle dalalet ve sefahat 100 bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzet-i azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzet-i gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz, sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz. Bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzet hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Allah Allah. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir daracı dikilmiş. Onun yanında bir piyango fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi ala küllü hal ister istemez hiç başka çare yok oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al daracına çık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârâne zevkleri. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârâne zevkleri. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayr-ı meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek. Sefahate gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyet mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi badi heva, belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-râzı bi-zarâr ile yunzarû leh sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Evet. Elhamdülillah. Risale-i Nur'daki bu dersler hem ehli imana hem insanlığa hem özellikle hususen gençlere çok mühim dersler. Evet. Gerçekten birinci okuduğumuz kısımda ne demişti? Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir, konuşmadır. Yani ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye gençler sual etmişler, medet istemişler. Yani bir yardım istemişler. Üstadımız da burada gayet güzel cevaplar, akli mantıki yollar göstererek nefsi de ikna edecek şekilde elhamdülillah güzel dersler verdi. Şurası dikkatimi çekmişti, onu tekrar okumak istiyorum. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok dedi. Bakın, yani kabre insan üç yoldan başka gidecek yol yok. Bu üç şekilde girecek. Ya birinci yol, ya ikinci, ya üçüncü. Neymiş? Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani hayatını güzelce istikametle yaşamış, Allah'ın emrettiği şekilde haramlardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak kalmış. Böyle bir mümin, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, yani ya böyle girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere, yani günahları terk etmeyip, sapkınlıkları terk etmeyip bu yolda gidenlere bir hapsi ebedi, ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit, bir yalnızlık, uzaklaşma, tek başına bir tecrit içinde bir hapse münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır. Delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet, sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sürur isteyen, ebedi ve daimi sürur, mutluluk isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta Hulasan evinden. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet, Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete, sefahate sevk eden gerçekten çok saikler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar. Yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefahate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız beraber ki herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, bunlar okunursa, kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefahate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
6: Özbal Boya günün sözünü sunar.
7: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba. Kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen Ensar'a. Ensar, muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses, geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
1: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya indik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
0: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Evşenül Kebir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elüke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: ol.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisine hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: yağdı.
1: Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: olur.
1: Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Rabbu.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: olur.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men teqaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Beydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Beydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Beydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah ya Ebu Velid. Ey Ebu Velid, Allah'tan sakın, takva üzere ol. Ondan hakkıyla kork. Onun emrettiklerini yerine getir. Nehyettiklerinden de sakın ve her zaman için bunu düşün. Vikaye ehli ol. Kendini koru, muttaki ol. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, Ebu Velid, Ebel Velid diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ubade bin Samit, biliyorsunuz sahabelerden birisi, onun künyesi. Araplardaki adetlerden bir tanesi de nedir? Bir kimse kendi çocuklarının en büyüklerinin ismiyle künyelenir. Yani kendi büyük çocuğu, genellikle erkek çocuğun künyesini alır. Ne yapılır? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden birisi de, künyelerinden birisi de nedir? Ebul Kasım. Kasım'ın babası. Peygamberimizin ilk çocuğu, büyük çocuğu o olduğu için erkek çocuğun ismiyle ne yapılmıştır? Künyelenmiştir. Bu şekilde kendilerine isim alırlar. Mesela Ebu Bekir denmiştir. Bu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ne demiş? Ebul Kasım denmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye de Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın da künyesi bu olduğu için demek çocuğun ismi Velid'miş. Ya Ebu Velid diyor. Ey Ebu Velid. La te'ti yevmel kıyameti. Kıyamet günü gelme. Nasıl gelme? Bir ba'irin, bir böyle deveyle, bir hayvanla. Tahmiluhu, onu yüklenmiş bir şekilde. Ve lehu ruha'un. O ne yapıyor? Deve nasıl bağırırsa o şekilde bağırır bir şekilde, sakın Allah-u Teala'nın huzuruna gelme kıyamet gününde. Ev bakaratin, bir öküzle, bir sığırla gelme. Lehe huvarun, o öküz ki bizde derler ya, mövlüyor. Böyle bağırıyor. Aman ha, o şekil yüklenip gelme. Ev şatin, bir koyunla gelme. Lehe suacun, o da böyle meliyor. Yani koyunlar nasıl böyle melirse, ses çıkarırsa böyle bağıra bağıra gelir veya bir sığır bu şekilde bağırarak, möğleyerek, bizim kaba tabirle affedersiniz, ne yapar? O şekilde gelir veya bir deveye yüklenmiş şekilde, o da böyle bağırarak şekilde, yüklenip şekilde, sakın Allah-u Teala'nın huzuruna gelme diye nasihatte bulunur. Niye? Çünkü bu değerli sahabe, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz onu zekat memuru olarak, amil olarak tayin ediyor, gönderiyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonra gelen dört halifenin özelliklerinden birisi de nedir? Bu İslam devletinde özelliğidir. Zekat memurları, amil denilen, Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Onları tayin etmek suresiyle insanların vereceği zekatları almak, bir beytül malda toplamak ve onu ihtiyaç sahiplerine aktarmak. Mallar ikiye ayrılır. Bir batın dediğimiz mallar, bir de zahir denilen mallar. Zahir olan malları ne yapar? İslam devleti onun zekatını alır, gereken yerlere dağıtır. Bir de batın denilen mallar var. İşte kişinin kendi altınıdır, evi vardır, kiraya veriyordur, arabası vardır, kiraya veriyordur veya kazançları vardır. Onları ne yapıyordur? Elde ediyordur. Onlardan düşen miktarı ne yapar? Zekat olarak verir. Bu da batın mallardır. Batın malları kişi böyle kendi istediğine verebilir. Ama tabii tavsiye edilen nedir? Önce kendi akrabalarından başlar. Sonra kendi mahallesine. Sonra böyle uzağa doğru gider. Çünkü diyor kendi yakından başla diyor Peygamberimiz. Bu şekilde gider. Peygamberimiz bu şekilde ne yapıyor? Zekat memuru tayin ediyor, amil tayin ediyor, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ve her amile de gideceği zaman nasihatlerde bulunuyor. Ha, dikkat et, Öyle güzel bir görevle gidiyorsun ama bu şekilde de insanların malının fazlasını da alma. İnsanların mallarının en güzelini de alma. İnsanlara karşı da haksızlık yapma veya Beytül Mal'a gelen bu zekat mallarına karşı da dikkatli davran. Allah korusun. İnsan beşerdir, şaşabilir. Bu nedir? Herkese bir uyarıdır. Bu konuda da uyarılar yapıyor. Ha, bu dünyada gizli kalsa bile zaten sahabe-i kiram nedir? Allah korkusu noktasında, azap görme noktasında nedir? Çok hassas ve titizdir. Kıyamet gününde bu şekil, bu durumda gelme diye ona uyarıda bulunuyor. Ve hatta Ubade bin Samit radıyallahu anh diyor ki ondan sonra asla bir görevi de almadım. Kendisi büyük savaşlara katılıyor. Mısır'ın fethinde bulunuyor. Kabri'de, Filistin'dedir. Orada kadılık görevinde de bulunuyor. Allah ondan razı olsun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine olan uyarısını bizlere de aktarmış oluyor ve bizler de bu noktada ne yapacağız? Dikkat etmiş olacağız. Hem üzerimize düşen zekatı vermiş olacağız, vermek zorundayız. Hem de birisi bize bir emanet olarak zekat veya fitre bir şey bıraktığı zaman, sadaka bıraktığı zaman onu da hakkı olan insanlara ulaştıracağız. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İttakil maharime. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler noktasında takva ehli ol. Takva ne demek? Haramlardan uzaklaşacak, işlemeyecek. Bırak haram olan şeyleri, harama götürme endişesi taşıyan, şüphesi taşıyan şeyleri de terk edecek. Mesela Allah-u Teala ne diyor? Zinaya yaklaşmayın diyor, değil mi? Zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya sebep olacak her türlü davranıştan da ne yapıyor? İslam insanları uzaklaştırıyor. Mesela ne diyor? Mahrem olmayan, kendisine nikah düşecek seviyede olan yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın. Üçüncüleri şeytan olur. Niye? Bu zinanın bir ön adımıdır. Zinaya yaklaştıracak bir teşebbüstür. Bu nedenle bunun gibi mesela sizi bir günaha götürecek, günaha düşürecek teşebbüsler noktasında da insan ne yapacak? Uzak duracak. Veya şüpheli olan işlerden kaçınacak. Mesela Hazreti Ömer'in bir sözü var. Ribeyi de bırakın diyor, raybi de bırakın. Ribe ne? Faiz. Faizi bırak. Ha, faize götürecek şüpheli olan şeyleri de bırak. Bu şekilde kişi dikkatli olacak. Çok çok ince eleyip sık dokuyacak. Bu nedenle ne diyor? Allah'ın haramlarını uygulama. Kaçın onlardan ki sonra ne olur? Tekün abiden nas, insanların en abidi olursun. En iyi ibadet eden olursun. Abid ne demek? Allah-u Teala'yı ibadet eden. Zaten insanın yaratılış gayesi de nedir? Allah-u Teala'ya ibadet etmektir. Allah-u Teala öyle buyuruyor ya, ben sizleri, cinleri ne için yarattım? Bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Mevla öyle buyuruyor. Bizim geliş gayemiz Allah-u Teala'ya ibadet etmek, kulluk görevini yerine getirmek. İbadet kavramı çok önemli bir kavram, çok özel bir kavram, çok has bir kavram. İbadeti çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden ne diyor? İnsanların en abidi olasın. Haram olanlardan sakın ki insanların en abidi olasın. En çok ibadet edeni olasın. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğuna da, sana taksim etmiş olduğuna da razı ol. Yani rızkına da razı ol. Onun bunun elindekine göz dikme. Haline şükret. Kanaat göster. İsyankarlık yapma. Verilerini kabul et. Buna razı ol. Hem kabul et hem de razı ol. Burada ne diyor Allah-u Teala? Ha, verda, razı ol. Yani Allah-u Teala bana vermiş, veren o. Bu verilenden dolayı başına bir musibet gelir. Ne yapar? Buna karşı sabır gösterir. İyilik gelir. Allah-u Teala'ya şükreder, hamd eder. Bu müminin güzelliklerindendir, özelliklerindendir. Bu şekilde ne yapar? Razı olur. Ha, verilmedi mi isyan ediyor. Verildi mi o seviniyor. Bu da nedir? Olmaz. İnsandaki özelliklerinden birisi de bu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor ya, kendisine biraz darlık geldiği zaman Rabbim bana vermedi diye haşa ihanet etti gibi sözler söyler. Kendisine de iyilik geldi mi o sevinir, işte ben şöyle kulum, ben böyle kulum diye de sevinir. İnsanda bu özellikler var. Ama insanoğlu ne yapacak? Haline şükredecek ve Rabbisinden razı olacak. Kendisine verilene razı olacak. Bu şekilde kulluğun zirvesine ulaşacak ki bunu yapan insan nedir? Tekün avanennas, insanların en zengini olur. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Gerçek zenginlik mal çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik nedir? Gönül zenginliğidir. Bir insanın gönlü zenginse, gönlünde iman varsa, iman nuru varsa ve elinden geldiği kadar cömertlikte bulunuyorsa bu insan esas zengindir. Ama adamın dünyalar kadar malı var, ne hayra gidiyor, ne hayır işliyor, ne konusunun, ne komşusunun, ne arkadaşının, ne ahbabının bir faydası var, ne bir fakire bir faydası var. Bu adam zengin adam değildir. İşte gerçek zenginlik nedir? Gönül zenginliğidir. Kimin gönlü zenginse zengin odur. Gerçek manada zengin odur. Peygamberimiz de onun için ne diyor? Sen ne verilmişse onu kabul et, ona razı ol ki insanların en zengini olasın. Çünkü haline şükreden bir insan zengindir. Gönlü rahattır, gönlü ferahtır, gönlü zengindir. Gönlü zengin olan insan da Peygamberimizin ifadesine göre gerçek zengin de odur. Davud-u Tayyi'yi anlatırlar. Yani kendisi cömertlikte zirve yapmış bir insan. Onu bir gün çok övüyorlar. Diyorlar siz şöyle cömertsiniz, böyle cömertsiniz. Dünyada sizden başka cömert de yok. O esnada diyor ki kendisi yok yoktur benden daha cömerti var. Kimdir sizden cömert? Yani herkes onun cömertliğini duymuş dillere destan. Diyor ki başımdan şöyle bir olay geçti onu anlatayım. Siz o zaman kimin daha cömert olduğunu görürsünüz. Buyurun efendim diyorlar anlatın. Biz diyor bir ava gitmiştik. Fakat fazla bir av avlayamadık. Bir köylünün yanına uğradık. Köylü bize buyurun dedi ve bizi misafir etti. Biraz oturduk işte bizi dinlendirdi. Biraz ikramlarda bulundu su verdi. Sonra biz kalkmak istedik ama o dedi ki olmaz efendim siz geldiniz benim misafirimsiniz. Uzaklardan da gelmişsiniz. Yemek yemeden sizi bırakmam. Ve diyor biraz sonra baktık yemek geldi. İşte yemek yerken hayvanın bir bölgesinin güzel olduğunu söylüyorlar. Oradaki yemek yiyenler Davud Tayyi ve arkadaşları. Adam bunu duyunca diyor efendim biraz daha kalkmayın. Böyle hep o bölgesini getiriyor. Bunlara ikram ediyor tepside. Hemen pişirip getiriyor, ikram ediyor. Ve artık dinleniyorlar, yemeklerini yiyorlar, kalkıyorlar. Ve kalkarken de Davud Tayyi zengin ya, adama böyle diyor ki buna işte 100 tane veya 1000 tane koyun getirin, hediye edin buna diyor. Ve dışarı çıkınca bakıyorlar ki orada 5-6 tane koyun kesilmiş. Hep orada yatıyor. Koyun kesilmiş ve o köylünün de sadece o kadar koyunu varmış. Başka bir şey yokmuş. İşte diyor o köylü daha benden cömertti. Davud Tayyi bu şekilde cevap veriyor. Yanındakiler diyor ki efendim nasıl sizden cömert olacak? O size 5 tane 6 tane koyunu kesmiş ama siz onun yerine ona işte 100 tane 500 tane koyun verdiniz. Sizin verdiğiniz daha çok. Davud Tayyi diyor hayır hayır öyle değil. Benim zaten binlerce hayvanım var binlerce sürüm var. Adedi o kadar. Ben belki sayısını bilmiyorum. Ben ondan ona bir tane bir bölümünü vermişim. Yani 100 tane vermişim, 500 tane vermişim. Ama o köylü elindeki olanın hepsini bize verdi. İşte diyor gerçek cömertlik budur. Burada ne görüyoruz? Demek gönül zenginliği en büyük cömertliktir. Allah-u Teala bizi cömertlerden eylesin. Cimrilerden eylemesin. Cimrilik gerçekten büyük bir hastalıktır. Allah korusun ve muhafaza buyursun. Ha ama nedir? Biz kuluz. Allah-u Teala'nın verdiğine razı olacağız. Bize ne vermişse razı olacağız. İsyan etmeyeceğiz. O zaman insanların en zengini oluruz. Ve ehsin ile carike. Komşuna da iyilik yapacaksın. Hele günümüzde komşu komşuyu tanımıyor. Komşu komşu ne iş yapıyor? Ne kaç çocuğu var? Ne işle meşgul? Ne yaptı? Derdi var mı? Günü nasıl? Mutluluğu var mı? Hiç haberi yok. Böyle bir ortama düşmüşüz. Ve birbirlerine selam bile vermiyor. Birbirlerini bile tanımıyor. Böyle bir duruma gelmişiz. Allah muhafaza buyursun. Ama İslam ne yapıyor? Komşuyu öyle bir mertebeye getiriyor ki sahabeler diyor biz komşunun az kalsın bize varis olacağını, mirasçı olacağını zannettik. Peygamberimiz bu nedenle diyor komşuna iyilik yap. İlgilen. İyilik nedir? Bir yemek pişirirsin, bir kap götürür verirsin. Selam verirsin. Bu bir iyiliktir. Onun için dua edersin. Bir iyiliktir. Hal hatır sorarsın. İyiliktir. O yokken evini gözetirsin bu iyiliktir. Ona bir ziyarete gidersin iyiliktir. Siz üzerinize düşen görevi yapın. Komşu gelmiş efendim nasılsınız iyisiniz müsaitseniz size gelebilir miyiz? Yok derse yine gitmezsiniz ama görürsünüz, hal hatır sorarsınız, ilgilenmeye çalışırsınız. Komşuluk ilişkilerini asla ve asla yok etmezsiniz. Hele günümüzdeki gibi hani çok acıklı bir durumdayız. Halimizi nasıl anlatacağız bilemiyoruz. Ama bu sıkıntıdan, bu dertli ortamdan, bu kötü ortamdan kurtulmanın yolu sünnet-i nebeviye uymaktır. Peygamberimizin emirlerini yerine getirmektir. Peygamberimiz ne diyor? Komşuna iyilik yap. Peki komşuna iyilik yaptığın zaman ne dereceye ulaşırsın? Tekün müminen, mümin olursun. Allahu Ekber. Demek komşuya iyilik yapma imanın işaretlerinden, alametlerinden, imandandır. Bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Tekün müminen, mümin olursun. Ve ahibbe linnâsi mâ tuhibbu linnefsike. Kendin için istediğin bir şeyi insanlar için de isteyeceksin. Sen neyi seviyorsan onu da insanlar için isteyeceksin. Sen neyi sevmiyorsan insanlar için de onu istemeyeceksin, sevmeyeceksin. İşte toplumda huzur ve saadetin temini için bu gerekli. Aile ilişkilerinde de bu gerekli. Mesela insan eşine nasıl davranacak? Yani sen neyi istiyorsan, kendine nasıl davranılması gerekiyorsan eşine de öyle davranacaksın. Eşin de sana o şekilde davranacak. Bunlar her alana gelir ve dağıtılır. Ve devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tekün Müslümen. Ha, bunu yaptığın zaman da Müslüman olmuş olursun. Teslim olmuş olursun. Ve insanlar senin elinden ve dilinden emin olur. Öyle ya, mümin kimdir diyor, Müslüman kimdir diyor. Elinden ve dilinden komşunun emin olduğu kimsedir. İşte ne oluyor? En büyük komşu da nedir? Ailendir, çocuklarındır, diğer insanlardır. Onlar da ne diyor? İyilik yapacaksın, nasıl davranılması gerekiyorsa, senin için ne istiyorsan onlar için de onu isteyeceksin ki Müslüman olasın. Ve la tuksiri dahike, gülmeyi de çok yapma. Çok gülmeyin. Çok gülme nedir? Fe inne kesrete dahiki, çok gülmek muhakkak ki tumiyitul kalbe, kalbi öldürür. Kahkahayla gülmek. Yani insan tebessüm edecek, güler yüzlü olacak ama çok çok gülme ne yapar? İnsanı tefekkürden alıkoyar. Zevki sefaya yöneltir. Zevki sefaya yöneldikçe de kalpte kararma başlar, kalpte katılık başlar. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizleri de uyarmış. Ha, güleriz ama tebessümle. İşte bunları hepsini yerinen kullarından eylesin bizleri Cenab-ı Allah. Peygamberimize gerçek manada ümmet eylesin. Onun sünnetine sımsıkı yapışıp ona tabi olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankâr zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaydan bahsedeceğim. Gülün dikenlerinden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime, suyu şefkatle kucaklayan sessiz taşların canını yakan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim, senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmeyi isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek, bütün hesaplarımı gördüğün bu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük, bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse, benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu, öbür yandan bileklerimden sızan kanların gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Oysa ben sana küreklerden değil, gemiden bahsetmek isterdim. Atalarım bana, kadınlara gökyüzünü, gemileri ve yelkenleri anlatmayı öğrettiler. Sen kürekleri, yağlı urganları, geceyi siyaha gömen fırtınaları öğretmeye çalışıyorsun. Sana ellerimle dokunarak, gözlerimle okşayarak göstermek isterdim rüzgarla şişen beyaz yelkenleri. Ama senin vaktin yoktu. Ben bunu hiç anlayamadım. Kavmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Sana sesleniyorum ve gözlerim bileklerimden parmak uçlarıma kadar toplanmış kan pıhtılarını seyrediyor. Kürekleri bırakmıyorum. Önce yücelttiğin, sonra terk ettiğin aşkın onuru için kalemi bir an elimden düşürmüyorum. Ankara Kalesi'nin önünde sana sesleniyorum. Benden kaçıp cennete gitmek isteseydin, seni cennetin kapısına kadar götürürdüm. Bana gelmek için seni korkutan cehennem olsaydı, cehennemle konuşurdum, seni ona anlatabilirdim. Oysa sen ne cenneti isteyecek kadar aşk oldun, ne de cehennemi isteyecek kadar ayrılık. Seviyorum seni ama dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum. Belki yine gelirim. Umarım gelirim. Son sözün oldu. Cennetin ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana ve kalemime ilk defa yaban gözlerle baktım. Yine yeniden sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil,
derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen köprülerin ülkesi Venedik'teki son sancağı, kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum, özlemin artıyor içimde. Zaman geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de sana inanırım bilirsin, zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin ve gönlümde bir iç savaşta dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım, bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Öyle sanıyorum ki hüzünle ve acıyla pek barışık olmadığın için benden uzun yaşayacaksın. Benden sonra kelimelerim gelecek gönlüne. Onların benden geldiğini bir tek sen bileceksin. Küstah bir aşkla seveceğim seni. Ben savaş ve ölümle haşır neşir olan kelimeler dışındakileri unutmaya gayret edeceğim ömrümün geri kalanında. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama sana ne Mağrib'i ne de Manhattan'ı anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken Venedik'ten gelen ihanet tarumar etti ordularımı. Sarı bir keder, kızıl bir kibir, siyah bir isyanla konuşacağım sana. Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kavmimin bana vaat ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznümün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin. Anlatabilirdim sana.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Nur gibi doğdun Nebi Kudlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye, artık sonsuz nuru haber vermeye. Resulullah geldi, gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi ter.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehli iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

0: İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim, kim merhamet eder?
1: Birbirinize de girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin.

Sen ben desin Nefrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayı, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haib, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı, uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini, asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese...

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
4: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Salat və selam Peyğəmbər Efendimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Müslümanlar umreden dönüyorlar. Hayatlarının en içli, en deruni huzurunu yaşıyorlar. Kabe'yi tavaf ederken, Safa Merve arasında saylarını yaparken, Kabe'nin ikliminde namazlarını kılarken, bir hakikati derinden anlıyorlardı. İnsan, Rabbi Rahim'ini anlamak için yaratılmıştı. İnsan, varoluşun sırrı olan Rahman Rahim'le sağlıklı bir iletişim kurmak için yaratılmıştı. İnsan, güzel bir mümin olmak, güzel bir kul olmak için yaratılmıştı. İnsan, hayatı ve ölümü Allah için yaşamak adına yaratılmıştı. Kabe'de yoğunluklu ibadet ikliminde mümin kalpler bu hakikati, bu manayı derinden derine terennüm ediyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas bir teklif sunuyor ve ısrar ediyordu. Baldızıyla evlenmesini istiyordu. Hazreti Meymune annemizle evlenmesini teklif ediyordu. Hazreti Meymune annemiz 40 yaşlarındaydı. 8 kız kardeştiler. Her biri Mekke'nin ileri gelenleriyle evliydi. Hazreti Abbas Efendimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin Hazreti Meymune ile evlenirse Mekke'nin ileri gelenleriyle doğal ve güçlü bir bağ kurmuş olacaktı. O toplumda bu bağlar son derece önemliydi, etkindi. Peygamber Efendimiz teklifi kabul ediyor ve bir düğün yemeği verilmesini istiyordu. Düğün yemeğinde Mekke'nin ileri gelenleri özellikle davet ediliyordu. Maksat onlarla konuşabilmekti. Kalplerdeki düşmanlığı belli boyutlarda izale edebilmekti. Ama davet sonuç vermiyordu. Mekke öncüleri daveti kabul etmiyorlardı. Sonuç böyle de olsa bu evlilik gönüllerde olumlu bir tesir oluşturuyordu. Umre ibadeti bitiyor ve kervan Medine'ye dönüyordu. Müminler İslam'ın en büyük nimet olduğunu daha derinden kavuruyorlardı. Evet, en büyük nimet İslam'dı. Allah'ın kuluna lütfettiği en büyük nimetti. Kul varlıklar alemine nasıl bakacaktı? Hayatı nasıl değerlendirecekti? Hayatın anlamı neydi? Ölüm ve ölüm sonrası neydi? Neler olacaktı? Hepsinden önemlisi, hepsinin üstünde Rahman-ı Rahim'i doğru tanımasıydı, doğru anlamasıydı. İslam, hayatı, ölümü ve ölüm ötesini aydınlatan bir nurdu. Müminler Medine'de bir ahenk ve huzur içindeydiler. Ama acı bir olay yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz, İslam'ı tebliğ etmeler için 50 kişilik bir heyeti Süleym kabilesine gönderiyordu. Anlaşılmaz bir gariplik oldu. Mümin heyetin içerisinden biri Süleym kabilesine bir haber gönderiyordu. Haber, Müslümanların Süleym kabilesine saldıracakları şeklindeydi. Süleym kabilesi hemen hazırlıklar yapıyor, silahlarını kuşanıyor, siperlere giriyor ve müminleri kolluyorlardı. Müslümanlarsa olup bitenlerden haberi yoktu. Süleym kabilesine iyice yaklaşınca etrafları sarılıyor ve hücuma uğruyorlardı. Müslüman heyetin başkanı Hazreti İbni Ebül Avc'a bütün gücüyle bağırıyordu. Savaşmak için gelmediklerini, bir yanlış durumun olduğunu haykırıyordu. Ama kılıçların seslerinden bu ses duyulmuyordu. Ve Müslümanların büyük çoğunluğu şehit ediliyordu. Bu olay Müslümanlar için derin hüzünlere neden olmuştu. Hiç beklenmedik ama son derece acı bir olay yaşıyorlardı. Bu olayın arkasından yine acı bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ediyordu. Hazreti Zeynep annemiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkelilerin saldırısına uğruyor ve devesinden düşüyordu. Bu düşüşte ciddi boyutlarda yaralanıyor ve yarası bir türlü iyileşmiyordu. Peygamber Efendimiz iki kızını toprağa vermişti. Hazreti Rukiye'sini ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ünü radıyallahu anhüme. Onun kalbinde evlatlarının hüzün rüzgarları vardı. Şimdi Hazreti Zeynep annemiz ebedi aleme yürüyordu, göç ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaralı kalbi bir kez daha acılarla kuşatılıyordu. Peygamber Efendimizin kalbinde ılgıt ılgıt hüzün rüzgarları eserdi. Belli zamanlarda Cennetül Baki mezarlığına giderdi. Ciğerparelerinin mezarları başında oturur, hüzünlenir, dualar dualar ederdi. Yakınlarına ve bütün mezar sakinlerine Rabbi Rahim'in rahmetiyle muamele etmesi için dualar ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamları, sözleri kısa ve özlü olurdu. Büyük manaları kısa bir cümleyle, en özlü ifadelerle ortaya koyardı. Ne zaman mezarlara uğrasa, ne zaman mezar ziyaretinde bulunsa, ey mezar sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz bizden önce gittiniz, biz de arkanızdan geliyoruz. Allah sizleri ve bizleri merhametiyle yargılasın diye dua ederlerdi. Şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Mekke'nin öncüleri Medine'ye yöneliyorlardı. Peygamber iklimine geliyorlardı. Mekke'nin yaşlı öncüleri büyük ölçüde Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Mekke'nin yönetimi genç kuşağa geçiyordu. Yönetimi üstlenen genç kuşağın arasında Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha, İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye vardı. Bunlar kendilerini belli bir kulvarda bulmuşlardı. Atalarının izinde olan bir kulvarda bulmuşlardı. Babaları toplumun öncü insanlarıydı, etkin insanlardı. Toplumun lokomotifi insanlardı. Haliyle evlatları bu yolun yolcusu oluyorlardı. Babaları azgın bir düşmanlık yapıyordu. Allah'ın Resulüne amansız düşman kesilmişlerdi. Bütün imkanlarını, tüm güçlerini İslam'a karşı kullanıyorlardı. Bunlar Bedir Savaşı'nda ölüyorlardı. Şimdi onların yerinde oğulları vardı. Aynı yolun yolcusuydular. Benzer düşmanlığı sürdürüyorlardı. Şunu kendilerine hiçbir zaman sormuyorlardı: gittiğimiz yol doğru muydu? Bu düşmanlık neyin nesiydi? Hiçbir zaman bir muhasebe yapmıyorlardı. Kendilerini, düşüncelerini, yaşam tarzlarını sorgulamıyorlardı. Amr bin As Müslüman olduktan sonra şöyle diyecekti: biz yaşlı ve bize hakim bir nesille birlikte yaşıyorduk. Onlar babalarımız ve liderlerimizdi. Onlar bir yol tuttu, biz de onlara uyduk. Onlar Allah'ın Resulünü inkar ettiler, biz de inkar ettik. Onlar düşman oldular, biz de düşman olduk. Onlar ölüp gittikleri zaman yerlerini biz aldık. Hiçbir zaman yaptıklarımız üzerinde düşünmedik. Yapılması gereken bir şey vardı, biz de onu yapıyorduk. Bunun doğruluğunu ve yanlışlığını sorgulamıyorduk. Sadece babalarımızı taklit ediyorduk. Ancak Muhammed'in bir peygamber olduğu apaçık ortaya çıkınca, ona itaat etmekten başka çare kalmadığı anlaşılınca durumumuzu düşünmeye başladık. İşte o zaman gerçeği fark ettik. Mekke müşrik liderlerini düşünmeye sevk eden ana etkenlerden biri Hendek Savaşı'ydı. Hendek Savaşı 30 gün sürmüştü. Daha önceki savaşlar, Bedir, Uhud savaşları bir gün ancak sürmüştü. Ama Hendek uzun süren bir savaş olmuştu. Hendek savaşında Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir ordu olarak gelmişti. Medine'yi talan edeceklerdi. Evlerini başlarına yıkacaklardı. Müslümanları karınca gibi ezip geçeceklerdi. Ama öyle olmuyordu. Karşılarında az ama direnen bir toplum vardı. Az ama korkmayan bir toplum vardı. Az ama ileri boyutta disiplinli bir ordu vardı. Az ama ölüme seve seve gidebilen erler, yiğitler vardı. Hendek Savaşı günlerinde Müslümanları yakinen gözlemleme imkanı bulmuşlardı. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerini görmüşlerdi. Birbirlerine ilişkin yüksek duyarlılıklarına tanık olmuşlardı. Kalplerinin bütünleştiği bir toplum görmüşlerdi. İsteseler de istemeseler de bu asil hallerden belli boyutlarda etkilenmişlerdi. Bir de Hudeybiye olayını yaşamışlardı. Müslümanlar teçhizatsız gelmişlerdi. Buna rağmen Mekke'ye girmeye son derece kararlıydılar. Aslında bu ölüme bile bile gitmek gibiydi. Müminler bunun bilincindeydiler. Onların bir şuuru vardı. Onların bir şahsiyeti vardı. Onların bir tasavvuru vardı. Onların bir hayat tarzı vardı. Hak bildikleri Rabbani yolda onurla yürürlerdi. Eğilip bükülmezlerdi. İslam'ın esaslarını eğip bükmezlerdi. İslam'ın arı duru esaslarını halleriyle sözleriyle ortaya koyarlardı. Hudeybiye anlaşması ilk etapta müşriklerin lehine, müminlerin aleyhine gibi algılanıyordu ama çok geçmeden anlaşmanın Müslümanların lehine olduğu ortaya çıkıyordu. Gelinen nokta onları derin derin düşündürüyordu. Dün zerrece bir değeri olmayan siyahi bir köle, şimdi Kabe'nin üstünden tüm Mekkelilere ve bütün insanlığa özgürlüğü haykırıyordu. Mekke'nin öncüleri giderek eriyorlardı. Böyle giderse varlıkları kısa zamanda eriyip bitecekti. Bunu ilk fark eden Amr bin As oluyordu. Göz göre göre bitişe gidişlerini derinden anlıyordu. Buna tahammül edemiyor ve Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a gidiyordu. Amr bin As iyi bir tüccardı. Ticareti çok iyi bilirdi. Mekke'nin sözcüsü konumundaydı. İyi bir diplomattı. Muhakemesi keskin bir insandı. Müslümanların daima yükselişte olduğunu görüyordu. İki gün sonra Mekke'nin yönetimini de elde ederlerdi. Amr buna dayanamazdı. Habeşistan'da bir hayli tanıdığı vardı. Orada ticaretle hayatını sürdürebilirdi. Bu düşüncelerle Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a yerleşiyordu. Habeşistan'da iken Resulullah'ın elçisi Amr bin Ümeyye'nin Necaşi'ye davet mektubu getirdiğini öğreniyor ve hemen devreye giriyordu. Kral Necaşi ile Amr bin As'ın güzel ilişkileri vardı. Elçiyi kraldan alıp öldürmek istiyordu. Müslümanlar onu yerinden yuvasından etmişlerdi. Öyle düşünüyordu Amr. Bunun intikamını alacaktı. Elçiyi Kral Necaşi'den isteyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kral çok keskin bir tavır ortaya koyuyordu. Allah'ın elçisinin elçisi öldürülür mü? Vallahi ona bir zarar verirsen seni asla sağ bırakmam. Bilesin ki o gerçek bir peygamberdir. Ben de ona tabi oldum. Gel sözümü dinle de sen de tabi ol. Çünkü o hak üzeredir. Onun karşısında hiç kimse duramaz. O herkese galip gelecektir. Musa'nın Firavun'a galip geldiği gibi diyordu. Amr derin bir krize giriyordu. İçinde büyük dalgalanmalar yaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: أقول أمتي يا رب أمتي.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkârım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğumuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dost doğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik.

şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
7: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak

Camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf ilim der ve Hasan Şazeli Camii der.

0: Oğuzam, Türkmenem, bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Yedi goldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam. Kavim kardeş, nerede sen? Nerede sen? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağıma, kapıda karşılamışam civan merterlerimi. Başım gözüm üstüne merhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beytekinliler, yiğit yatağı ata begler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yadellere, Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem ham yanlarıma. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'ya açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çarpaz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödüm vermemişem aa sevgimden, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem yavru öteye, üst üste cansız yığılmışam. Ama nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Mizhak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türk menem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeglemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem kavim kardeş, neredesin?
1: diri diri gömülmüşem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Duy hele. Duy hele kimliğim değiştirilmiş. El temim olmuş Türkmen Kerkük hafızalardan kazınmışım. Bağız bağız bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm barabarı. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışım. Kollarım kırılmış omuzlarımdan. İşkencelerle yoğrulmuşum. Gözlerim kan çanağı fincan fincan oyulmuşum. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışım. Lime lime ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen? Beterim beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmışlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, aslanım amma kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok, dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış, oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş, taş kesilmişem. Nerede sen? Nerede sen? Di kah gel, di gel ölem di gel. Adına kurban olam di gel, alına kanım çalam di gel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmen eli can özüm sen. Soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen? Oy men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

son sığınak, Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Husna isimli programımızda bugün sizlere ilk olarak El-Hafid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hafid kafirleri felaketlere uğratarak, düşmanlarını kendinden uzak kılarak alçaltan, en üst mertebelerden en aşağı mertebelere indiren demektir. Vakıa Suresi. O alçaltıcıdır, yükselticidir. Değerli kardeşlerim, şeytan Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmadan önce zikriyle, tesbihiyle, ibadetiyle ömür sürmekteydi. Ve Adem aleyhisselam Allah'ın izni ve inayetiyle yaratıldı. Araf suresinde bu hadise şöyle anlatılır. Sizi yarattık, sonra size bir biçim verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın. Hazreti Adem'e secde edilme emri, sanatı görüp sanatkâra secde etmek demekti. Veya Cenab-ı Hakk'ın emri karşısında secdeye gitmekti. Yani emre itaatti. Sebebi görüp sebebi yaratanı tanıma sanatıydı. Adem'in yaratılışındaki hikmeti anlayıp kudreti kabullenme sanatının adıydı. Melekler bunu yaptı. Secde ettiler. Onlar Adem aleyhisselama değil, Adem aleyhisselamın şahsında Hazreti Allah'ın kudreti karşısında secdeye kapandılar. İblis yani şeytan kibirlendi, kendisini üstün gördü ve secde etmekten sakındı. Ve El-Hafid isminin tecellisiyle melekler arasında ömür sürerken kovulanlardan, rahmetten uzaklaştırılanlardan oldu. Ve iblis Rabbine baş kaldırdı. Araf suresi. Öyleyse dedi, beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Yüce Allah Celle Celaluhu ona kıyamete kadar mühlet tanıdı. İblis cennette yaşayan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya vesvese vererek onlara yasaklanmış meyveyi yedirdi. Onları hile ile aldattı. Araf suresi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik.
Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah Celle Celaluhu buyurdu, birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. El-Hafid'dir o. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı ilahi bir senaryo gereği, yaratılış senaryosu gereği cennetten yeryüzüne indirendir o. Yeryüzünü imtihan salonu kılıp kullarını binbir imtihanla baş başa bırakan Yüce Allah Celle Celaluhu dilerse hayat yolunda kuluna verdiklerini geri alarak hikmeti gereği kulunu sınar. El-Hafid'dir o. O şan, şöhret kazandırıp bir anda elindeki mevkiyi de alabilir. El-Hafid'dir o. Sağlıklı iken kulunu hiç beklemediği bir anda güçsüz, dertler içinde kıvranan bir kul haline getirebilir. İmtihan hep bizler içindir. El-Hafid'dir o. Kendisine inanmayanları, kafirleri, şımarıp gurura kapılıp iblise benzeyenleri de rahmetinden uzaklaştırır. Kıyamette de onların yüzüne bile bakmaz. Câsiye suresi. O gün kafirlere şöyle denilir. Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unuturuz. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Nice müstekbirleri, kibir ehlini, yeryüzünde büyüklük taslayanları, kendilerini insanların, ilahı sananların tahtlarını, varlıklarını yerle bir edendir o. El-Hafid'dir o. Yunus suresi. Firavun ve adamlarının kendilerini belaya uğratacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi kavminin bir oymağından başka kimse iman etmedi. Çünkü orada Firavun çok üstün idi ve o kesinlikle aşırı giden taşkınlardandı. Firavun dedi ki, ey Haman, bana bir kule yap. Belki ben o sebeplere, semanın yollarına ulaşabilirim. Hazreti Musa aleyhisselam ile alay eden Firavun, o El-Hafid olan Allah'ın yakalaması ile yakalanıp, çekildi, ibret-i alem olsun diye kıyıya atıldı. Denizler bile onu kabul etmedi. Kendisini inkar edenleri yerle bir eden El-Hafid'dir o. Mümin kuluna bakan yüzüyle El-Hafid isminin tecellisiyle inanan kulunun firavunlaşmış enaniyetini, benliğini kıran, nefis mücadelesinde ona yardımcı olarak kulunu enelerden, ben demekten koruyarak Rabbini bulmasına yardım edendir o. Kulunu benlikten çıkarıp biz düşüncesine ulaştıran, sadece kendisi için değil, çevresindeki mümin kardeşlerini de düşünerek yaşayan bir kul haline getirendir. Rabbim, sen bizleri nefis savaşında nefsini yenenlerden, senin rızanı kazanarak cennete girenlerden eyle.

الرافع جل جلاله. الرافع yükselten, dilediğine şeref bahşeden, yücelten, dereceler bahşederek istediği kulunu diğer kullarından üstün kılan. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, Er-Rafi' kelimesi, hem maddi yükseklikler hem de manevi dereceler elde edilerek kazanılan yükseklikleri anlatmak için kullanılır. Mesela Nâziât Suresi, yaratılışça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Onu Allah bina etti, tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu. O muhteşem sanatkar Allah Celle Celaluhu kullarına eserlerini göstererek gökleri yükselten, onu bina eden yaratıcının insanları yeniden diriltmesinin hiç zor olmayacağını anlamalarını istemektedir. Er-Rafi'dir o. Gökleri yükselttiği gibi dilediği kuluna da yücelikler bahşedendir. Bakara Suresi. Ve ne vakit ki İbrahim beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvab sensin, Rahim sensin. Değerli kardeşlerim, Kâbe duvarlarını ilahi bir emirle yükseltirken Allah'a iltica eden iki seçilmiş gönlün ötelere yükselişini anlatır bu ayet-i kerimeler. İnsanlar arasından seçilmiş, peygamberlik vazifesiyle ödüllendirilmiş, Rabbi tarafından Halilim denilerek taltif edilmiş bir peygamberin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın bu duasında muhteşem bir tevazu hissedilir. Amellerimizi kabul buyur ve tevbelerimizi kabul et ya Rab diyen Hazreti İbrahim aleyhisselam, insanların üstün olabilmesinin ancak Allah'tan korkması oranında, yani ittika, müttakilik ölçüsünde olduğunu anlatır. Hucurat Suresi. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. O nasıl bir derecedir ki Rabbinden bir an bile gafil olmayı günah addeder peygamberler aleyhimusselam. Tevbe ederler. Vazife ne denli zorludur ve o vazifenin ne denli bilincindediler ki amellerimizi kabul buyur diyerek boyun bükerler. Allah Celle Celaluhu dereceler sahibidir, Er-Rafi'dir ve katında
en yüksek dereceleri de peygamberlerine vermiştir. Mü'min suresi. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, o buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh indiriyor. Meryem suresi. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Allah Celle Celaluhu Er-Rafi'dir. O alçak gönüllü ve tevazu sahibi kullarını, riyasız amel sahiplerini, ana babasına iyilikte bulunup hürmet edenleri, işlediği günahtan pişmanlık duyup tevbe edenleri, Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirenleri yüceltir, onların manevi derecelerini yükseltir ve kendisine yaklaştırır. İsra suresi. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin buyurarak kullarına tevazuyu öğreten yüceler yücesi olan Rabbimiz kullarına cennet yollarını sonuna kadar açmaktadır. Rahmettir bunun adı, merhamettir bunun adı, şefkattir bunun adı. Kullarından ilim sahibi olanları Alim isminin tecellileriyle sarmalayarak yüceltir. Alimin mürekkebi şehidin kanı ile eş tutulur bu rahmet deryasında. Ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir gece yolculuğu ile miraca yükseltip Cebrail aleyhisselama Sidretül Müntaha'dan sonrası için dur emri verip iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile zamanın ve mekanın sonsuzlaştığı alemde buluşarak Muhammed ümmetine miraca eş değer namazı hediye eden yüceler yücesi sultandır. El-Rafi'dir o. En'am suresi. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Biz inandık ve tasdik ettik. Asırlar öncesinde yağmurlu bir gecede Bağdat sokaklarında sarhoş dolaşırken yerde bulduğu ismin yazılı bir kağıdı yüzüne gözüne sürerek temizlediği için kulun Bişri Hafi'yi katından inen rahmet sağanaklarıyla yıkayıp adını dostlarının arasına katarsın. Senin esmanı öğrenmek için çırpınan bu kullarına da af ve mağfiret kapılarını aç. Seni anlatmak için çırpınan bu kullara da
bu dillere de katından güç ver Allah'ım. Amellerimizi riyasız yapmayı, namazlarımızı sanki son namazımızmış gibi kılmayı ve o namazlarda sana yükselmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Namaz müminin miracıdır buyuran Gül Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmayı, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve yaşamayı, böylece iki günü eşit olan ziyandadır buyuran Peygamber Efendimizin düsturunu hayatına geçirip hayat grafiğini manen hep yükseltenlerden eyle bizi Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile sessiz.
1: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağı öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz.

0: Taksim'e Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şehidim imanım benim adlanır. Ben bu şehidi Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki: bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eden onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun, imanını bulmamış? Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, dama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim, namusum benim.

Bir şu halime bak, nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında Sözler Mecmuası'ndan 13. sözün 2. makamı ve vaktimiz kalırsa ondan sonraki yine gençlere verilen bir ders var. Onu da okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden, fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde, öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz haps-ı münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenlerden. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe-i helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştahını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsü münferedine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp, o hapsi münferedi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşeti elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehle dalalet ve sefahat 100.000 lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip, gençlik saykasıyla, o hadsiz elemler ile alude, zehirli bir bala benzeyen, sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden, hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar, peygamberi inkar etseler, diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı, hem Rabbini, hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakayıkta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz. Bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer İman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Allah Allah! Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi, ala küllü hal ister istemez hiç başka çare yok oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al dar ağacına çık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletine tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârane zevkleri. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefahatkerane zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayr-ı meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl, gençlik gidecek. Sefahate gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyet mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi badi heva, belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-râzı bi zarâr ile yunzerû leh sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Ben kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Evet.

Yani ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye gençler sual etmişler, medet istemişler. Yani bir yardım istemişler. Üstadımız da burada gayet güzel cevaplar, akli mantıki yollar göstererek nefsi de ikna edecek şekilde elhamdülillah güzel dersler verdi. Şurası dikkatimi çekmişti, onu tekrar okumak istiyorum. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok dedi. Bakın, yani kabre insan üç yoldan başka girecek yol yok. Bu üç şekilde girecek. Ya birinci yol, ya ikinci, ya üçüncü. Neymiş? Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani hayatını güzelce istikametle yaşamış, Allah'ın emrettiği şekilde haramlardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak kalmış. Böyle bir mümin, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, yani ya böyle girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere, yani günahları terk etmeyip, sapkınlıkları terk etmeyip bu yolda gidenlere bir hapsi ebedi, ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit, bir yalnızlık, uzaklaşma, tek başına bir tecrit içinde bir hapse münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır. Delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet, sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi surur isteyen, ebedi ve daimi surur, mutluluk isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta Hulasa'nın evinden. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet, Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete,

0: sefaate sevk eden gerçekten çok sahipler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar. Yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefaate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız beraber ki herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, bunlar okunursa, kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefaate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 011 98 99
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin, özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz, sun şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yazsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ben bir günahkar kapında. Titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında. Yakma cehennem.

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

Hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekte.

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

azer kıl, kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkare. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyuma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yeller yerinde, haniya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten.
Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona ettisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için

0: Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Müslümanlar umreden dönüyorlar. Hayatlarının en içli, en deruni huzurunu yaşıyorlar. Kabe'yi tavaf ederken, Safa Merve arasında saylarını yaparken, Kabe'nin ikliminde namazlarını kılarken bir hakikati derinden anlıyorlardı. İnsan Rabbi Rahim'ini anlamak için yaratılmıştı. İnsan varoluşun sırrı olan Rahman Rahim'le sağlıklı bir iletişim kurmak için yaratılmıştı. İnsan güzel bir mümin olmak, güzel bir kul olmak için yaratılmıştı. İnsan hayatı ve ölümü Allah için yaşamak adına yaratılmıştı. Kabe'de yoğunluklu ibadet ikliminde mümin kalpler bu hakikati, bu manayı derinden derine terennüm ediyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas bir teklif sunuyor ve ısrar ediyordu. Baldızıyla evlenmesini istiyordu. Hazreti Meymune annemizle evlenmesini teklif ediyordu. Hazreti Meymune annemiz 40 yaşlarındaydı. 8 kız kardeştiler. Her biri Mekke'nin ileri gelenleriyle evliydi. Hazreti Abbas Efendimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin Hazreti Meymune ile evlenirse Mekke'nin ileri gelenleriyle doğal ve güçlü bir bağ kurmuş olacaktı. O toplumda bu bağlar son derece önemliydi, etkindi. Peygamber Efendimiz teklifi kabul ediyor ve bir düğün yemeği verilmesini istiyordu. Düğün yemeğinde Mekke'nin ileri gelenleri özellikle davet ediliyordu. Maksat onlarla konuşabilmekti. Kalplerdeki düşmanlığı belli boyutlarda izale edebilmekti. Ama davet sonuç vermiyordu. Mekke öncüleri daveti kabul etmiyorlardı. Sonuç böyle de olsa bu evlilik gönüllerde olumlu bir tesir oluşturuyordu. Umre ibadeti bitiyor ve kervan Medine'ye dönüyordu. Müminler İslam'ın en büyük nimet olduğunu daha derinden kavuruyorlardı. Evet, en büyük nimet İslam'dı. Allah'ın kuluna lütfettiği en büyük nimetti. Kul varlıklar alemine nasıl bakacaktı? Hayatı nasıl değerlendirecekti? Hayatın anlamı neydi? Ölüm ve ölüm sonrası neydi? Neler olacaktı? Hepsinden önemlisi, hepsinin üstünde Rahman-ı Rahim'i doğru tanımasıydı, doğru anlamasıydı. İslam hayatı, ölümü ve ölüm ötesini aydınlatan bir nurdu. Müminler Medine'de bir ahenk ve huzur içindeydiler. Ama acı bir olay yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ etmeler için 50 kişilik bir heyeti Süleym kabilesine gönderiyordu. Anlaşılmaz bir gariplik oldu. Mümin heyetin içerisinden biri Süleym kabilesine bir haber gönderiyordu. Haber, Müslümanların Süleym kabilesine saldıracakları şeklindeydi. Süleym kabilesi hemen hazırlıklar yapıyor, silahlarını kuşanıyor, siperlere giriyor ve müminleri kolluyorlardı. Müslümanlarsa olup bitenlerden haberi yoktu. Süleym kabilesine iyice yaklaşınca etrafları sarılıyor ve hücuma uğruyorlardı. Müslüman heyetin başkanı Hazreti İbn-i Ebül Avc'a bütün gücüyle bağırıyordu. Savaşmak için gelmediklerini, bir yanlış durumun olduğunu haykırıyordu. Ama kılıçların seslerinden bu ses duyulmuyordu. Ve Müslümanların büyük çoğunluğu şehit ediliyordu. Bu olay Müslümanlar için derin hüzünlere neden olmuştu. Hiç beklenmedik ama son derece acı bir olay yaşıyorlardı. Bu olayın arkasından yine acı bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ediyordu. Hazreti Zeynep annemiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkelilerin saldırısına uğruyor ve devesinden düşüyordu. Bu düşüşte ciddi boyutlarda yaralanıyor ve yarası bir türlü iyileşmiyordu. Peygamber Efendimiz iki kızını toprağa vermişti. Hazreti Rukiye'sini ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ünü radıyallahu anh'ı. Onun kalbinde evlatlarının hüzün rüzgarları vardı. Şimdi Hazreti Zeynep annemiz ebedi aleme yürüyordu, göç ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaralı kalbi bir kez daha acılarla kuşatılıyordu. Peygamber Efendimizin kalbinde ılgıt ılgıt hüzün rüzgarları eserdi. Belli zamanlarda Cennetül Baki mezarlığına giderdi. Ciğerparelerinin mezarları başında oturur, hüzünlenir, dualar dualar ederdi. Yakınlarına ve bütün mezar sakinlerine Rabbi Rahim'in rahmetiyle muamele etmesi için dualar ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamları, sözleri kısa ve özlü olurdu. Büyük manaları kısa bir cümleyle, en özlü ifadelerle ortaya koyardı. Ne zaman mezarlara uğrasa, ne zaman mezar ziyaretinde bulunsa, ey mezar sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz bizden önce gittiniz, biz de arkanızdan geliyoruz. Allah sizleri ve bizleri merhametiyle yargılasın diye dua ederlerdi. Şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Mekke'nin öncüleri Medine'ye yöneliyorlardı. Peygamber iklimine geliyorlardı. Mekke'nin yaşlı öncüleri büyük ölçüde Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Mekke'nin yönetimi genç kuşağa geçiyordu. Yönetimi üstlenen genç kuşağın arasında Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha, İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye vardı. Bunlar kendilerini belli bir kulvarda bulmuşlardı. Atalarının izinde olan bir kulvarda bulmuşlardı. Babaları toplumun öncü insanlarıydı, etkin insanlardı. Toplumun lokomotifi insanlardı. Haliyle evlatları bu yolun yolcusu oluyorlardı. Babaları azgın bir düşmanlık yapıyordu. Allah'ın Resulüne amansız düşman kesilmişlerdi. Bütün imkanlarını, tüm güçlerini İslam'a karşı kullanıyorlardı. Bunlar Bedir Savaşı'nda ölüyorlardı. Şimdi onların yerinde oğulları vardı. Aynı yolun yolcusuydular. Benzer düşmanlığı sürdürüyorlardı. Şunu kendilerine hiçbir zaman sormuyorlardı: gittiğimiz yol doğru muydu? Bu düşmanlık neyin nesiydi? Hiçbir zaman bir muhasebe yapmıyorlardı. Kendilerini, düşüncelerini, yaşam tarzlarını sorgulamıyorlardı. Amr bin As Müslüman olduktan sonra şöyle diyecekti: biz yaşlı ve bize hakim bir nesille birlikte yaşıyorduk. Onlar babalarımız ve liderlerimizdi. Onlar bir yol tuttu, biz de onlara uyduk. Onlar Allah'ın Resulünü inkar ettiler, biz de inkar ettik. Onlar düşman oldular, biz de düşman olduk. Onlar ölüp gittikleri zaman yerlerini biz aldık. Hiçbir zaman yaptıklarımız üzerinde düşünmedik. Yapılması gereken bir şey vardı, biz de onu yapıyorduk. Bunun doğruluğunu ve yanlışlığını sorgulamıyorduk. Sadece babalarımızı taklit ediyorduk. Ancak Muhammed'in bir peygamber olduğu apaçık ortaya çıkınca, ona itaat etmekten başka çare kalmadığı anlaşılınca durumumuzu düşünmeye başladık. İşte o zaman gerçeği fark ettik. Mekke müşrik liderlerini düşünmeye sevk eden ana etkenlerden biri Hendek Savaşı'ydı. Hendek Savaşı 30 gün sürmüştü. Daha önceki savaşlar, Bedir, Uhud savaşları bir gün ancak sürmüştü. Ama Hendek uzun süren bir savaş olmuştu. Hendek Savaşı'nda Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir ordu olarak gelmişti. Medine'yi talan edeceklerdi. Evlerini başlarına yıkacaklardı. Müslümanları karınca gibi ezip geçeceklerdi. Ama öyle olmuyordu. Karşılarında az ama direnen bir toplum vardı. Az ama korkmayan bir toplum vardı. Az ama ileri boyutta disiplinli bir ordu vardı. Az ama ölüme seve seve gidebilen erler, yiğitler vardı. Hendek Savaşı günlerinde Müslümanları yakinen gözlemleme imkanı bulmuşlardı. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerini görmüşlerdi. Birbirlerine ilişkin yüksek duyarlılıklarına tanık olmuşlardı. Kalplerinin bütünleştiği bir toplum görmüşlerdi. İsteseler de istemeseler de bu asil hallerden belli boyutlarda etkilenmişlerdi. Bir de Hudeybiye olayını yaşamışlardı. Müslümanlar teçhizatsız gelmişlerdi. Buna rağmen Mekke'ye girmeye son derece kararlıydılar. Aslında bu ölüme bile bile gitmek gibiydi. Müminler bunun bilincindeydiler. Onların bir şuuru vardı. Onların bir şahsiyeti vardı. Onların bir tasavvuru vardı. Onların bir hayat tarzı vardı. Hak bildikleri Rabbani yolda onurla yürürlerdi. Eğilip bükülmezlerdi. İslam'ın esaslarını eğip bükmezlerdi. İslam'ın arı duru esaslarını halleriyle sözleriyle ortaya koyarlardı. Hudeybiye anlaşması ilk etapta müşriklerin lehine, müminlerin aleyhine gibi algılanıyordu ama çok geçmeden anlaşmanın Müslümanların lehine olduğu ortaya çıkıyordu. Gelinen nokta onları derin derin düşündürüyordu. Dün zerrece bir değeri olmayan siyahi bir köle, şimdi Kabe'nin üstünden tüm Mekkelilere ve bütün insanlığa özgürlüğü haykırıyordu. Mekke'nin öncüleri giderek eriyorlardı. Böyle giderse varlıkları kısa zamanda eriyip bitecekti. Bunu ilk fark eden Amr bin As oluyordu. Göz göre göre bitişe gidişlerini derinden anlıyordu. Buna tahammül edemiyor ve Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a gidiyordu. Amr bin As iyi bir tüccardı. Ticareti çok iyi bilirdi. Mekke'nin sözcüsü konumundaydı. İyi bir diplomattı. Muhakemesi keskin bir insandı. Müslümanların daima yükselişte olduğunu görüyordu. İki gün sonra Mekke'nin yönetimini de elde ederlerdi. Amr buna dayanamazdı. Habeşistan'da bir aile tanıdığı vardı. Orada ticaretle hayatını sürdürebilirdi. Bu düşüncelerle Mekke'yi terk ediyor, Habeşistan'a yerleşiyordu. Habeşistan'da iken Resulullah'ın elçisi Amr bin Ümeyye'nin Necaşi'ye davet mektubu getirdiğini öğreniyor ve hemen devreye giriyordu. Kral Necaşi ile Amr bin As'ın güzel ilişkileri vardı. Elçiyi kraldan alıp öldürmek istiyordu. Müslümanlar onu yerinden yuvasından etmişlerdi. Öyle düşünüyordu Amr. Bunun intikamını alacaktı. Elçiyi Kral Necaşi'den isteyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kral çok keskin bir tavır ortaya koyuyordu. Allah'ın elçisinin elçisi öldürülür mü? Vallahi ona bir zarar verirsen seni asla sağ bırakmam. Bilesin ki o gerçek bir peygamberdir. Ben de ona tabi oldum. Gel sözümü dinle de sen de tabi ol. Çünkü o hak üzeredir. Onun karşısında hiç kimse duramaz. O herkese galip gelecektir. Musa'nın Firavun'a galip geldiği gibi diyordu. Amr derin bir krize giriyordu. İçinde büyük dalgalanmalar yaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yeşil eli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Feda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa! Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli aleyhi.

yaprakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın hakkın

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

göz uşep didelerim derdün ile kan ağlar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dil izarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Husna isimli programımızda bugün sizlere ilk olarak El-Hafid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hafid kafirleri felaketlere uğratarak, düşmanlarını kendinden uzak kılarak alçaltan, en üst mertebelerden en aşağı mertebelere indiren demektir. Vakıa suresi. O alçaltıcıdır, yükselticidir. Değerli kardeşlerim, şeytan Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmadan önce zikriyle, tesbihiyle, ibadetiyle ömür sürmekteydi. Ve Adem aleyhisselam Allah'ın izni ve inayetiyle yaratıldı. Araf suresinde bu hadise şöyle anlatılır. Sizi yarattık, sonra size bir biçim verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın. Hazreti Adem'e secde edilme emri, sanatı görüp sanatkâra secde etmek demekti. Veya Cenab-ı Hakk'ın emri karşısında secdeye gitmekti. Yani emre itaatti. Sebebi görüp sebebi yaratanı tanıma sanatıydı. Adem'in yaratılışındaki hikmeti anlayıp kudreti kabullenme sanatının adıydı. Melekler bunu yaptı. Secde ettiler. Onlar Adem aleyhisselama değil, Adem aleyhisselamın şahsında Hazreti Allah'ın kudreti karşısında secdeye kapandılar. İblis yani şeytan kibirlendi, kendisini üstün gördü ve secde etmekten sakındı. Ve El-Hafid isminin tecellisiyle melekler arasında ömür sürerken kovulanlardan, rahmetten uzaklaştırılanlardan oldu. Ve iblis Rabbine baş kaldırdı. Araf suresi. Öyleyse dedi, beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Yüce Allah Celle Celaluhu ona kıyamete kadar mühlet tanıdı. İblis cennette yaşayan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya vesvese vererek onlara yasaklanmış meyveyi yedirdi, onları hile ile aldattı. Araf suresi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik,
Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah Celle Celaluhu buyurdu, birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. El-Hafid'dir o. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı ilahi bir senaryo gereği, yaratılış senaryosu gereği cennetten yeryüzüne indirendir o. Yeryüzünü imtihan salonu kılıp kullarını binbir imtihanla baş başa bırakan Yüce Allah Celle Celaluhu dilerse hayat yolunda kuluna verdiklerini geri alarak hikmeti gereği kulunu sınar. El-Hafid'dir o. O şan, şöhret kazandırıp bir anda elindeki mevkiyi de alabilir. El-Hafid'dir o. Sağlıklı iken kulunu hiç beklemediği bir anda güçsüz, dertler içinde kıvranan bir kul haline getirebilir. İmtihan hep bizler içindir. El-Hafid'dir o. Kendisine inanmayanları, kafirleri, şımarıp gurura kapılıp iblise benzeyenleri de rahmetinden uzaklaştırır. Kıyamette de onların yüzüne bile bakmaz. Câsiye Suresi. O gün kafirlere şöyle denilir: siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unuturuz. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Nice müstekbirleri, kibir ehlini, yeryüzünde büyüklük taslayanları, kendilerini insanların ilahı sananların tahtlarını, varlıklarını yerle bir edendir o. El-Hafid'dir o. Yunus Suresi. Firavun ve adamlarının kendilerini belaya uğratacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi kavminin bir oymağından başka kimse iman etmedi. Çünkü orada Firavun çok üstün idi ve o kesinlikle aşırı giden taşkınlardandı. Firavun dedi ki, ey Haman, bana bir kule yap. Belki ben o sebeplere, semanın yollarına ulaşabilirim. Hazreti Musa aleyhisselam ile alay eden Firavun, o El-Hafid olan Allah'ın yakalaması ile yakalanıp çekildi, ibret-i alem olsun diye kıyıya atıldı. Denizler bile onu kabul etmedi. Kendisini inkar edenleri yerle bir eden El-Hafid'dir o. Mümin kuluna bakan yüzüyle El-Hafid isminin tecellisiyle inanan kulunun firavunlaşmış enaniyetini, benliğini kıran, nefis mücadelesinde ona yardımcı olarak kulunu enelerden, ben demekten koruyarak Rabbini bulmasına yardım edendir o. Kulunu benlikten çıkarıp biz düşüncesine ulaştıran, sadece kendisi için değil, çevresindeki mümin kardeşlerini de düşünerek yaşayan bir kul haline getirendir. Rabbim, sen bizleri nefis savaşında nefsini yenenlerden, senin rızanı kazanarak cennete girenlerden eyle.

الرافع جل جلاله. الرافع yükselten, dilediğine şeref bahşeden, yücelten, dereceler bahşederek istediği kulunu diğer kullarından üstün kılan. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, Er-Rafi' kelimesi, hem maddi yükseklikler hem de manevi dereceler elde edilerek kazanılan yükseklikleri anlatmak için kullanılır. Mesela Nâziât Suresi, yaratılışça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Onu Allah bina etti, tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu. O muhteşem sanatkar Allah Celle Celaluhu kullarına eserlerini göstererek gökleri yükselten, onu bina eden yaratıcının insanları yeniden diriltmesinin hiç zor olmayacağını anlamalarını istemektedir. Er-Rafi'dir o. Gökleri yükselttiği gibi dilediği kuluna da yücelikler bahşedendir. Bakara Suresi. Ve ne vakit ki İbrahim beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvab sensin, Rahim sensin. Değerli kardeşlerim, Kâbe duvarlarını ilahi bir emirle yükseltirken Allah'a iltica eden iki seçilmiş gönlün ötelere yükselişini anlatır bu ayet-i kerimeler. İnsanlar arasından seçilmiş, peygamberlik vazifesiyle ödüllendirilmiş, Rabbi tarafından Halilim denilerek taltif edilmiş bir peygamberin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın bu duasında muhteşem bir tevazu hissedilir. Amellerimizi kabul buyur ve tevbelerimizi kabul et ya Rab diyen Hazreti İbrahim aleyhisselam, insanların üstün olabilmesinin ancak Allah'tan korkması oranında, yani ittika, müttakilik ölçüsünde olduğunu anlatır. Hucurat Suresi. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. O nasıl bir derecedir ki Rabbinden bir an bile gafil olmayı günah addeder peygamberler aleyhimusselam. Tevbe ederler. Vazife ne denli zorludur ve o vazifenin ne denli bilincindediler ki amellerimizi kabul buyur diyerek boyun bükerler. Allah Celle Celaluhu dereceler sahibidir, Er-Rafi'dir ve katında
en yüksek dereceleri de peygamberlerine vermiştir. Mü'min suresi. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, o buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh indiriyor. Meryem suresi. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Allah Celle Celaluhu Er-Rafi'dir. O alçak gönüllü ve tevazu sahibi kullarını, riyasız amel sahiplerini, ana babasına iyilikte bulunup hürmet edenleri, işlediği günahtan pişmanlık duyup tevbe edenleri, Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirenleri yüceltir, onların manevi derecelerini yükseltir ve kendisine yaklaştırır. İsra suresi. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin buyurarak kullarına tevazuyu öğreten yüceler yücesi olan Rabbimiz, kullarına cennet yollarını sonuna kadar açmaktadır. Rahmettir bunun adı, merhamettir bunun adı, şefkattir bunun adı. Kullarından ilim sahibi olanları, Alim isminin tecellileriyle sarmalayarak yüceltir. Alimin mürekkebi, şehidin kanı ile eş tutulur bu rahmet deryasında. Ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir gece yolculuğu ile Miraç'a yükseltip Cebrail aleyhisselama Sidretül Müntaha'dan sonrası için dur emri verip iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile zamanın ve mekanın sonsuzlaştığı alemde buluşarak Muhammed ümmetine Miraca eş değer namazı hediye eden yüceler yücesi sultandır. El-Rafi'dir o. En'am suresi. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Biz inandık ve tasdik ettik. Asırlar öncesinde, yağmurlu bir gecede, Bağdat sokaklarında sarhoş dolaşırken, yerde bulduğu ismin yazılı bir kağıdı yüzüne gözüne sürerek temizlediği için kulun Bişri Hafi'yi katından inen rahmet sağanaklarıyla yıkayıp adını dostlarının arasına katarsın. Senin esmanı öğrenmek için çırpınan bu kullarına da af ve mağfiret kapılarını aç. Seni anlatmak için çırpınan bu kullara da
bu dillere de katından güç ver Allah'ım. Amellerimizi riyasız yapmayı, namazlarımızı sanki son namazımızmış gibi kılmayı ve o namazlarda sana yükselmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Namaz müminin miracıdır buyuran Gül Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmayı, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve yaşamayı, böylece iki günü eşit olan ziyandadır buyuran Peygamber Efendimizin düsturunu hayatına geçirip hayat grafiğini manen hep yükseltenlerden eyle bizi Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah ya Ebu Velid. Ey Ebu Velid, Allah'tan sakın, takva üzere ol. Ondan hakkıyla kork. Onun emrettiklerini yerine getir. Nehyettiklerinden de sakın ve her zaman için bunu düşün. Vikaye ehli ol. Kendini koru, muttaki ol. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, Ebu Velid, Ebel Velid diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ubade bin Samit, biliyorsunuz sahabelerden birisi, onun künyesi. Araplardaki adetlerden bir tanesi de nedir? Bir kimse, kendi çocuklarını

Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ne demiş? Ebul Kasım denmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye de Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın da künyesi bu olduğu için, demek çocuğun ismi Velid'miş, ya Eba Velid diyor. Ey Ebal Velid. La te'ti yevmel kıyameti. Kıyamet günü gelme. Nasıl gelme? Bir ba'irin, bir böyle deveyle, bir hayvanla. Tahmiluhu, onu yüklenmiş bir şekilde. Ve lehu ruha'un. O ne yapıyor? Deve nasıl bağırırsa o şekilde bağırır bir şekilde. Sakın Allah-u Teala'nın huzuruna gelme kıyamet gününde. Ev bakaratin, bir öküzle, bir sığırla gelme. Leha huvarun, o öküz ki bizde derler ya, mövlüyor. Böyle bağırıyor. Aman ha, o şekil yüklenip gelme. Ev şatin, bir koyunla gelme. Leha suacun, o da böyle meliyor. Yani koyunlar nasıl böyle melirse, ses çıkarırsa, böyle bağıra bağıra gelir veya bir sığır bu şekilde bağırarak, mühleyerek, bizim kaba tabirle affedersiniz, ne yapar? O şekilde gelir veya bir deveye yüklenmiş şekilde, o da böyle bağırarak şekilde, yüklenip şekilde, sakın Allah-u Teala'nın huzuruna gelme diye nasihatte bulunur. Niye? Çünkü bu değerli sahabe, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz onu zekat memuru olarak, amil olarak tayin ediyor, gönderiyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonra gelen dört halifenin özelliklerinden birisi de nedir? Bu İslam devletinde özelliğidir. Zekat memurları, amil denilen, Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Onları tayin etmek suresiyle insanların vereceği zekatları almak, bir beytülmalda toplamak ve onu ihtiyaç sahiplerine aktarmak. Mallar ikiye ayrılır. Bir batın dediğimiz mallar, bir de zahir denilen mallar. Zahir olan malları ne yapar? İslam devleti onun zekatını alır, gereken yerlere dağıtır. Bir de batın denilen mallar var. İşte kişinin kendi altınıdır, evi vardır, kiraya veriyordur, arabası vardır, kiraya veriyordur veya kazançları vardır. Onları ne yapıyordur? Elde ediyordur. Onlardan düşen miktarı ne yapar? Zekat olarak verir. Bu da batın mallardır. Batın malları kişi böyle kendi istediğine verebilir. Ama tabii tavsiye edilen nedir? Önce kendi akrabalarından başlar. Sonra kendi mahallesine. Sonra böyle uzağa doğru gider. Çünkü diyor, kendi yakından başla diyor Peygamberimiz. Bu şekilde gider. Peygamberimiz bu şekilde ne yapıyor? Zekat memuru tayin ediyor, amil tayin ediyor, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ve her amile de gideceği zaman nasihatlerde bulunuyor. Ha, dikkat et, öyle güzel bir görevle gidiyorsun ama bu şekilde de insanların malının fazlasını da alma, insanların mallarının en güzelini de alma, insanlara karşı da haksızlık yapma veya beytül mala gelen bu zekat mallarına karşı da dikkatli davran. Allah korusun, insan beşerdir, şaşabilir. Bu nedir? Herkese bir uyarıdır. Bu konuda da uyarılar yapıyor. Ha, bu dünyada gizli kalsa bile zaten sahabe-i kiram nedir? Allah korkusu noktasında, azap görme noktasında nedir? Çok hassas ve titizdir. Kıyamet gününde bu şekil, bu durumda gelme diye ona uyarıda bulunuyor. Ve hatta Ubade bin Samit radıyallahu anh diyor ki, ondan sonra asla bir görevi de almadım. Kendisi büyük savaşlara katılıyor. Mısır'ın fethinde bulunuyor. Kabri'de, Filistin'dedir. Orada kadılık görevinde de bulunuyor. Allah ondan razı olsun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine olan uyarısını bizlere de aktarmış oluyor. Ve bizler de bu noktada ne yapacağız? Dikkat etmiş olacağız. Hem üzerimize düşen zekatı vermiş olacağız, vermek zorundayız. Hem de birisi bize bir emanet olarak zekat veya fitre bir şey bıraktığı zaman, sadaka bıraktığı zaman, onu da hakkı olan insanlara ulaştıracağız. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İttakil maharime. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler noktasında takva ehli ol. Takva ne demek? Haramlardan uzaklaşacak, işlemeyecek. Bırak haram olan şeyleri, harama götürme endişesi taşıyan, şüphesi taşıyan şeyleri de terk edecek. Mesela Allah-u Teala ne diyor? Zinaya yaklaşmayın diyor, değil mi? Zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya sebep olacak her türlü davranıştan da ne yapıyor? İslam insan

0: insanları uzaklaştırıyor. Mesela ne diyor? Mahrem olmayan, kendisine nikah düşecek seviyede olan yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın. Üçüncüleri şeytan olur. Niye? Bu zinanın bir ön adımıdır. Zinaya yaklaştıracak bir teşebbüstür. Bu nedenle bunun gibi mesela sizi bir günaha götürecek, günaha düşürecek teşebbüsler noktasında da insan ne yapacak? Uzak duracak. Veya şüpheli olan işlerden kaçınacak. Mesela Hazreti Ömer'in bir sözü var. Ribeyi de bırakın diyor, raybi de bırakın. Ribe ne? Faiz. Faizi bırak. Ha, faize götürecek şüpheli olan şeyleri de bırak. Bu şekilde kişi dikkatli olacak. Çok çok ince eleyip sık dokuyacak. Bu nedenle ne diyor? Allah'ın haramlarını uygulama. Kaçın onlardan ki sonra ne olur? Tekün abiden nas, insanların en abidi olursun. En iyi ibadet eden olursun. Abid ne demek? Allahu Teala'ya ibadet eden. Zaten insanın yaratılış gayesi de nedir? Allahu Teala'ya ibadet etmektir. Allahu Teala öyle buyuruyor ya. Ben sizleri, cinleri ne için yarattım? Bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Mevla öyle buyuruyor. Bizim geliş gayemiz Allahu Teala'ya ibadet etmek, kulluk görevini yerine getirmek. İbadet kavramı çok önemli bir kavram, çok özel bir kavram, çok has bir kavram. İbadeti çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden ne diyor? İnsanların en abidi olasın. Haram olanlardan sakın ki insanların en abidi olasın. En çok ibadet edeni olasın. Varda bima kasemallahu leke. Allahu Teala'nın sana vermiş olduğuna da, sana taksim etmiş olduğuna da razı ol. Yani rızkına da razı ol. Onun bunun elindekine göz dikme. Haline şükret. Kanaat göster. İsyankarlık yapma. Verilerini kabul et. Buna razı ol. Hem kabul et hem de razı ol. Burada ne diyor Allahu Teala? He, varda razı ol. Yani Allahu Teala bana vermiş, veren o. Bu verilenden dolayı başına bir musibet gelir. Ne yapar? Buna karşı sabır gösterir. İyilik gelir. Allahu Teala'ya şükreder, hamd eder. Bu müminin güzelliklerindendir, özelliklerindendir. Bu şekilde ne yapar? Razı olur. Ya verilmedi mi isyan ediyor. Verildi mi o seviniyor. Bu da nedir? Olmaz. İnsandaki özelliklerinden birisi de bu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor ya, kendisine biraz darlık geldiği zaman Rabbim bana vermedi diye haşa ihanet etti gibi sözler söyler. Kendisine de iyilik geldi mi o sevinir, işte ben şöyle kulum, ben böyle kulum diye de sevinir. İnsanda bu özellikler var. Ama insanoğlu ne yapacak? Haline şükredecek ve Rabbisinden razı olacak. Kendisine verilene razı olacak. Bu şekilde kulluğun zirvesine ulaşacak ki bunu yapan insan nedir? Tekün avanennas, insanların en zengini olur. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Gerçek zenginlik mal çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik nedir? Gönül zenginliğidir. Bir insanın gönlü zenginse, gönlünde iman varsa, iman nuru varsa ve elinden geldiği kadar cömertlikte bulunuyorsa bu insan esas zengindir. Ama adamın dünyalar kadar malı var, ne hayra gidiyor, ne hayır işliyor, ne konusunun, ne komşusunun, ne arkadaşının, ne ahbabının bir faydası var, ne bir fakire bir faydası var. Bu adam zengin adam değildir. İşte gerçek zenginlik nedir? Gönül zenginliğidir. Kimin gönlü zenginse zengin odur. Gerçek manada zengin odur. Peygamberimiz de onun için ne diyor? Sen ne verilmişse onu kabul et, ona razı ol ki insanların en zengini olasın. Çünkü haline şükreden bir insan zengindir. Gönlü rahattır, gönlü ferahtır, gönlü zengindir. Gönlü zengin olan insan da Peygamberimizin ifadesine göre gerçek zengin de odur. Davud-u Tayyi'yi anlatırlar. Yani kendisi cömertlikte zirve yapmış bir insan. Onu bir gün çok övüyorlar. Diyorlar siz şöyle cömertsiniz, böyle cömertsiniz. Dünyada sizden başka cömert de yok. O esnada diyor ki kendisi yok yok diyor, benden daha cömerti var. Kimdir sizden cömert? Yani herkes onun cömertliğini duymuş, dillere destan. Diyor ki başımdan şöyle bir olay geçti, onu anlatayım. Siz o zaman kimin daha cömert olduğunu görürsünüz. Buyurun efendim diyorlar, anlatın. Biz diyor bir ava gitmiştik. Fakat fazla bir av avlayamadık. Bir köylünün yanına uğradık. Köylü bize buyurun dedi ve bizi misafir etti. Biraz oturduk, işte bizi dinlendirdi, biraz ikramlarda bulundu, su verdi. Sonra biz kalkmak istedik ama o dedi ki olmaz efendim, siz geldiniz, benim misafirimsiniz, uzaklardan da gelmişsiniz, yemek yemeden sizi bırakmam. Ve diyor biraz sonra baktık yemek geldi. İşte yemek yerken hayvanın bir bölgesinin güzel olduğunu söylüyorlar oradaki yemek yiyenler, Davut Dayı ve arkadaşları. Adam bunu duyunca diyor efendim biraz daha kalkmayın, böyle hep o bölgesini getiriyor, bunlara ikram ediyor tepside. Hemen pişirip getiriyor, ikram ediyor ve artık dinleniyorlar, yemeklerini yiyorlar, kalkıyorlar ve kalkarken de Davut Tayi zengin ya, adama böyle diyor ki buna işte 100 tane veya 1000 tane koyun getirin, hediye edin buna diyor. Ve dışarı çıkınca bakıyorlar ki orada 5-6 tane koyun kesilmiş. Hep orada yatıyor. Koyun kesilmiş ve o köylünün de sadece o kadar koyunu varmış. Başka bir şey yokmuş. İşte diyor o köylü daha benden cömertti. Davut Tayi bu şekilde cevap veriyor. Yanındakiler diyor ki efendim nasıl sizden cömert olacak? O size 5 tane 6 tane koyunu kesmiş ama siz onun yerine ona işte 100 tane 500 tane koyun verdiniz. Sizin verdiğiniz daha çok. Davut Tayi diyor hayır hayır öyle değil. Benim zaten binlerce hayvanım var, binlerce sürüm var. Adedi o kadar, ben belki sayısını bilmiyorum. Ben ondan ona bir tane bir bölümünü vermişim. Yani 100 tane vermişim, 500 tane vermişim. Ama o köylü elindeki olanın hepsini bize verdi. İşte diyor gerçek cömertlik budur. Burada ne görüyoruz? Demek gönül zenginliği en büyük cömertliktir. Allah-u Teala bizi cömertlerden eylesin. Cimrilerden eylemesin. Cimrilik gerçekten büyük bir hastalıktır. Allah korusun ve muhafaza buyursun. Ha ama nedir? Biz kuluz. Allah-u Teala'nın verdiğine razı olacağız. Bize ne vermişse razı olacağız. İsyan etmeyeceğiz. O zaman insanların en zengini oluruz. Ve ehsin ile carike. Komşuna da iyilik yapacaksın. Hele günümüzde komşu komşuyu tanımıyor. Komşu komşu ne iş yapıyor? Ne kaç çocuğu var? Ne işle meşgul? Ne yaptı? Derdi var mı? Günü nasıl? Mutluluğu var mı? Hiç haberi yok. Böyle bir ortama düşmüşüz. Ve birbirlerine selam bile vermiyor. Birbirlerini bile tanımıyor. Böyle bir duruma gelmişiz. Allah muhafaza buyursun. Ama İslam ne yapıyor? Komşuyu öyle bir mertebeye getiriyor ki sahabeler diyor biz komşunun az kalsın bize varis olacağını, mirasçı olacağını zannettik. Peygamberimiz bu nedenle diyor komşuna iyilik yap. İlgilen. İyilik nedir? Bir yemek pişirirsin, bir kap götürür verirsin. Selam verirsin, bu bir iyiliktir. Onun için dua edersin, bir iyiliktir. Hal hatır sorarsın, iyiliktir. O yokken evini gözetirsin, bu iyiliktir. Ona bir ziyarete gidersin, iyiliktir. Siz üzerinize düşen görevi yapın. Komşu gelmiş, efendim nasılsınız, iyisiniz, müsaitseniz size gelebilir miyiz? Yok derse yine gitmezsiniz. Ama görürsünüz, hal hatır sorarsınız, ilgilenmeye çalışırsınız. Komşuluk ilişkilerini asla ve asla yok etmezsiniz. Hele günümüzdeki gibi hani çok acıklı bir durumdayız. Halimizi nasıl anlatacağız bilemiyoruz. Ama bu sıkıntıdan, bu dertli ortamdan, bu kötü ortamdan kurtulmanın yolu sünnet-i nebeviye uymaktır. Peygamberimizin emirlerini yerine getirmektir. Peygamberimiz ne diyor? Komşuna iyilik yap. Peki komşuna iyilik yaptığın zaman ne dereceye ulaşırsın? Tekün müminen, mümin olursun. Allahu Ekber. Demek komşuya iyilik yapma imanın işaretlerinden, alametlerinden, imandandır. Bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Tekün müminen, mümin olursun. Ve ahibbe linnâsi mâ tuhibbu linnefsike. Kendin için istediğin bir şeyi insanlar için de isteyeceksin. Sen neyi seviyorsan onu da insanlar için isteyeceksin. Sen neyi sevmiyorsan insanlar için de onu istemeyeceksin, sevmeyeceksin. İşte toplumda huzur ve saadetin temini için bu gerekli. Aile ilişkilerinde de bu gerekli. Mesela insan eşine nasıl davranacak? Yani sen neyi istiyorsan, kendine nasıl davranılması gerekiyorsan eşine de öyle davranacaksın. Eşin de sana o şekilde davranacak. Bunlar her alana gelir ve dağıtılır. Ve devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tekün Müslümen. Ha bunu yaptığın zaman da Müslüman olmuş olursun. Teslim olmuş olursun. Ve insanlar senin elinden ve dilinden emin olur. Öyle ya mümin kimdir diyor, Müslüman kimdir diyor. Elinden ve dilinden komşunun emin olduğu kimsedir. İşte ne oluyor? En büyük komşu da nedir? Ailendir, çocuklarındır, diğer insanlardır. Onlar da ne diyor? İyilik yapacaksın, nasıl davranılması gerekiyorsa, senin için ne istiyorsan onlar için de onu isteyeceksin ki Müslüman olasın. Ve la tuksiri dahike, gülmeyi de çok yapma. Çok gülmeyin. Çok gülme nedir? Fe inne kesrette dahiki çok gülmek muhakkak ki tumiyetul kalbe, kalbi öldürür. Kahkahayla gülmek. Yani insan tebessüm edecek, güler yüzlü olacak ama çok çok gülme ne yapar? İnsanı tefekkürden alıkoyar, zevki sefaya yöneltir. Zevki sefaya yöneldikçe de kalpte kararma başlar, kalpte katılık başlar. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizleri de uyarmış. Ha, güleriz ama tebessümle. İşte bunları hepsini yerinen kullarından eylesin bizleri Cenab-ı Allah. Peygamberimize gerçek manada ümmet eylesin. Onun sünnetine sımsıkı yapışıp ona tabi olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 12. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

لوط إن إبراهيم لحليم أواه

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Elveda. Diyorum sefası bitti ömrümün, şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar, bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bak diyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü, ayıra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü, çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır, her katı bir lay gibidir. İnsan gökte ay
1: ayet gibidir. Ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da, lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, lev ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü. Bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın.

en mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Sen

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

Yıldırım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol, hakka yüksel, tecelli et de tura. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum.